0: Cosmo, der Sound der Welt.
1: Yeah, man like arts. Wagwan, bruh. Gang business, innit? EMT, then. Chuck, check, dick, duma. Chuck, check, dick, duma. Senin sevgin yalan. Hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam. Çöpten yaram çok yaram derin. Çok çektik duman.

Khan, Young Murder, I'm a Don. Shady cut for the year, have a Don. Girl, catch me, I'm live with a Don. Oh, daily kaj, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman, duman.

demo tamam der. Yak şu çiçekleri boz. Yarimin leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Sendeki çift, bendeki floş. Çekme.

0: Türkiye sınırında Berlin eyalet seçimleri için Türkçe destek afişi. Kimden bahsettiğimi belki anlamışsınızdır. Bizden Biri serimizin bugünkü konuğu doktor, asker ve siyasetçi olan Batuhan Temiz. Temiz, Berlin'deki eyalet seçimlerinde FDP'den yani Hür Demokrat Parti'den milletvekili adayı. Kendisiyle kariyerini, göç hikayesini ve çalışmalarını konuşacağız. Mikrofonda ben Eren Mahir Gençer, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Merhaba Batuhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Batuhan Bey, seçim çalışmanızda dikkatimizi çeken ilginç bir çalışmanızla başlamak istiyorum. Türkiye sınırında Türkçe bir afiş yaptırdınız. Kendiniz için destek istediniz aslında. Siz de oradaydınız, hatta videoda çektiniz. Sizi görenler nasıl tepkiler verdi? Nereden çıktı bu fikir?
1: İnsanlar sınıra uzun bir yolculuktan sonra geldiler. Yani çok yorgunlardı ve önce onlara bir şey satacağımı düşündüler. Ama ellerindeki broşürü gördüklerinde yüzleri güldü. Çok gurur duydular. Konuştuğuma herkes şunu dedi: biz senin arkandayız. Bu fikir aslında babamdan çıktı. Hasta dedemi ziyaret etmek için birlikte Samsun'a gidecektik. Hı hı. Ben ilk başlarda işte seçim çalışması için burada kalmam gerektiğini söyledim. O zaman babam işte bunu söyledi: Türk siyasetçiler seçim için Avrupa'ya geliyorsalar biz de Türkiye'ye gideriz.
0: Türkiye'ye sınıra gidiyorsunuz. Türkiye'de bir seçim yok ama bir seçim afişi görüyorsunuz Almanya ile ilgili. Bu da yani ilginç bir fikir ama görenleri de şaşırttı illaki.
1: Tabii yani çok ilgi çekti. Herkes direkt o afişlere tam o noktada zaten durup orada resim çekiyordu. Türkiye'ye hoş geldiniz bir yazı yazıyor orada ve dediğim gibi herkes zaten orada kısaca bir durup bir selfie çekip direkt afişim yanında duruyordu ve çok ilgi çekti.
0: Şimdi seçim konusuna tekrar döneceğiz. Önce sizi biraz daha yakından tanımak istiyorum aslında. Siz 1996 yılında Berlin'de doğdunuz ama aile büyükleriniz Türkiye'den geldiler, öyle değil mi? Misafir işçi olarak.
1: Tabii, doğru. Benim ailem çok farklı köklerden geliyor. Şimdi annem mesela, anne tarafı Novi Pazar'dan, baba tarafım Rize'den. Hı hı. Büyüklerim Almanya'ya 70'li yılların başında geldiler. Ve fabrikalarda ve temizlik işçi olarak, misafir işçi olarak çalıştılar. Hı hı. O dönem gerçekten hiç kolay değildi. Genelde kalabalık şekilde, toplumdan uzak, Türk getosu denen yerlerde yaşadılar. Bir tek Kreuzberg'de, bu Kreuzberg, Neukölln, Wedding, bayağı böyle yerler vardı. Ve bu travma birçok Alman Türk'ün üzerinde bugüne halen var.
0: Peki şimdi siz Berlin'de yetişen birisiniz ama farklı iki kültür içinde de büyüyorsunuz. Aile ortamınız nasıldı? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
1: Ya benim için aile hep en önemli şey oldu. Ya burada kültür farkı da Almanlara göre mesela görebiliyoruz. Orada bir fark var. Hı hı. Çocukluğumu anneannemin yanında geçirdim. Çünkü annem babam hep yani çalışıyordular. Kreuzberg'de 3 odalı bir evde bazen 8 kişi yaşadık. Yatak yetmediği için çoğu zaman yerde, minderde yatardık. Bu belki bazılarına şaşırtıcı gelir ama benim için çok güzel bir dönemdi. Hiç yalnız değildik. Çok sıcak bir aile ortamda vardı.
0: Bakıldığında aslında bu kültür Türkiye'de çok alışılmış bir şey ama Almanya'da hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şey. Hiç okulda Alman arkadaşlarınız ya da birileriyle böyle bir konuştuğunuzda farklı şeyler çıktı mı ya da tepki verenler oluyor muydu?
1: Ya insanların ağzı açık kalıyordu. Kimse inanmıyordu bana.
0: Çünkü hayal edemeyecekleri bir şey. Belki herkesin burada evi var, odası var.
1: Tabii. O dediğimiz özel bölge, yani kimse senin odana giremez gibi şeyler, öyle yani bizim Türklerde öyle bir şey yok.
0: Hayal de
1: dediğim gibi. Aynen.
0: Peki okul hayatınız nasıldı? Nerelerde eğitim aldınız?
1: Ya ben Kreuzberg'de okula başlayacağım zamanda annem babam gördü ki orada kimse düzgün Almanca konuşamıyor. Bu yüzden beni ve kardeşlerimi her gün Charlottenburg'dan okula götürmeye kararı verdiler. Ailem çok erken şunu anladı: başarının yolu eğitiminden geçer. Yani sonra Leipzig'te de tıp okudum mesela, Berlin'de okumadım. Şimdi yani bugün Berlin Askeri Hastanesi'nde radyoloji bölümünde tabip binbaşı olarak görev yapıyorum.
0: Peki hiç ailenizden, az önce şimdi Alman ordusunda görev yaptığınızı da söylediniz, doktor olduğunuzu söylediniz. Hiç ailenizden ve akrabalarınızdan ya ne işin var Alman ordusunda gibi bir laflar işittiniz mi?
1: Ailem başta çok korktu. Irkçılıktan korktular. Yurt dışı görevlerinden korktular. Ama ailem beni tanıyor, yani ben çok azimliyim. Bir şeye karar verdiğimde beni kimse durduramaz. yemin töreninde de üniformamla gördüklerinde tüm korkuları da uçup gitti yani. Onun için o günden sonra sadece benimle gurur duydular. Ama tabii ki öyle sözler yani senin bu nüsfede ne işin var gibi sözleri de başlarda gerçekten çok duydum. Ama onlara bunun ne kadar önemli olduğunu, yani bu toplum için de ne kadar önemli olduğunu konuştum. Ve herkes anlayış gösterdi. Ki beyaz üniformamla hastanede Türk hastalarıma bakarken onların ne kadar gurur duyduğunu da ben görüyorum. Yani şunu anlıyorum, o zaman da doğru kararı verdiğimi düşünüyorum.
0: Son yıllarda çok Türk doktor sayısı arttı özellikle Berlin'de, ama şimdi sizi hastalar gördüğünde ne gibi tepkiler veriyor peki?
1: Yani çok net söyleyeyim, beni görüp diyorlar sen bizim gururumuzsun. Bu kadar net söyleyeyim yani. İnsanlar ağzı açık kalıyor. Yani şimdi askeri hastanesinde Türk doktorların sayısı da daha az diğer hastanelere göre. Hı-hı. Ve şimdi onların hiç beklemediği bir insan karşısına çıkıyor. Ben onlardan tabii ki Türkçe de konuşabiliyorum. Şimdi bizim Berlin'de yaşayan yaşlı büyüklerimiz var. Onlar mesela Almancayı hala konuşamıyorlar. Onlarla Türkçe konuşuyorum ve çok seviniyorlar. Hı-hı.
0: Şimdi baktığımızda aileniz ya da çevrenizdekiler ordudaki kariyerinize aslında yeni yeni alışırken, siz şimdi bir de farklı bir noktaya, siyasi bir kariyere başlıyorsunuz. Zaten aslında siyasetin içindesiniz ama daha aktif bir rol oynamaya başlayacaksınız. 20 Eylül'de yapılacak Berlin'deki eyalet meclisi seçimlerinden sonra orada Hür Demokrat Parti, yani FDP'den milletvekili adayısınız. Seçilirseniz eyalet meclisine gireceksiniz Berlin'de. Uzun yıllardır da FDP üyesisiniz. Çeşitli görevleriniz oldu parti içinde, ama öncelikle parti tercihinizden başlayalım. Neden FDP?
1: Anlatayım. Doktorluğum yanında federal mecliste bir milletvekiline savunma komisyonunda bilimsel danışman olarak çalıştım. Hı hı. Şimdi orada partiyi çok yakından tanıdım. Şunu söyleyebilirim. Almanya'da hiçbir parti kendi çabasıyla yükselme fikrine FDP kadar temsil edemiyor. Bu da bizim göçmenlerin temel düşüncesi aslında. Yani bir ülkeye gidip de orada yükselmek. Biz FDP olarak diyoruz ki nereden geldiğin önemli değil, nereye gideceğin önemli. Bu filozofiyi de ben de yaşamaya çalışıyorum ve diğer partilerde bugüne kadar hiçbir zaman göremedim.
0: Peki çevrenizdekilerin nasıl tepkisi var? Çünkü baktığımızda hani misafir işçi olarak gelenler genelde sosyal demokrat partileri tercih ederler derler, ama siz farklı bir yola girdiniz. Aileniz ya da çevrenizdekiler bunu nasıl tepki verdi? Neler söylediler?
1: Tepkiler tabii ki değişik. Birçok kişi FDP'nin nasıl bir parti olduğunu da bilmiyor bugüne kadar maalesef. Onun için ben de burada tabii ki açıklamam gerekiyor. Bizim siyasetimiz nasıl bir siyaset? Ve dediğiniz doğru, eskiden birçok Türk kökenli veya Türk göçmenler buraya gelip SPD'ye oy verirdiler. Ama o zamanlar artık geçti. Çünkü SPD bir şeyi kaybetti. O da işçilere bağlantısını ve tabii ki bugüne bakarsak artık bizim Türkler Almanya'da bir tek işçi değil, işveren de oldu, profesör de oldu, subaylar var, askerlerimiz var, doktorlarımız var. Yani her alanda artık Türk milletimizi görüyoruz ve bunlar tabii ki bunların siyasi bakışları da değişti.
0: Berlin Türkiye dışında dünyada en çok Türkiye kökenlinin yaşadığı kent olarak biliniyor. Siz iki kültürle büyümüş birisisiniz. Siyasete atılma fikrinizde de etkili oldu mu bir göçmen kökenli olarak yaşadığınız deneyimler ve yaşadığınız şehir?
1: Açıkçası şimdiye kadarki Türk kökenli siyasetçilerden çok hayal kırıklığına uğradım. Ben ve birçok kişi onların bizim adımıza siyaset yapmadığını hissediyorum ve gerçekten öyle düşünüyorum. Bunu değiştirmek istiyorum ve Alman Türklere gerçek bir ses vermek istiyorum. Onun için ben de siyasete girdim.
0: Sizin seçmenlere vaadiniz ne peki? Hangi konuları öne çıkarmak istiyorsunuz? Neyi eksik buldunuz?
1: Ya benim sözüm çok açık. Eğitimin ne kadar fark yarattığını gördüm. Kendi hayatımdan gördüm. Bürokrasinin mesela yurt dışı diplomalarının tanımasının insanları nasıl engellediğini de görüyorum. Ve bugüne kadar da görüyorum. Bu ülkede herkesin kendi gücüyle başarabilmesini için gerekli şartları oluşturmak istiyorum. Ve tabii ki yani ortalıkta olan temizlik. Berlin'i temiz yapmak istiyorum.
0: Şimdi Eylül ayında Berlin'le birlikte iki eyalette daha seçimler var. AfD'de bu seçimlerde güçlü bir parti olarak anketlerde üst sıralarda yer alıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu sonuçlar için, AfD'nin bu yükselişi için?
1: AKP'nin güçlenmesi, Türkleri de istemeyen bir parti, bu ara bunu da söylemek istiyorum. Hı hı. Tüm toplumunun sorunu. Özellikle bu partiye oy veren Türkleri beni çok üzüyorlar. Sadece biz mültecilere bir tutulmak istemiyoruz diye aslında sadece bir partiye oy verememeliler. Yani kendi ayaklarına sıkmış gibi oluyorlar. Şu anda birçok kişi Türkiye'ye geri dönmeyi bile düşünüyor. Hı hı. Ama bunu ben önleyeceğim siyasetçi olarak.
0: AfD'nin yükselişine karşı Türkiye kökenlilerin ne gibi endişeleri var? Aşırı sağın yükselişi konusunda onlar ne düşünüyor?
1: Korku. Yani insanlar korkuyor gerçekten. Ve ben bu korkuyu bir kısmında paylaşabiliyorum. Ama sonuçta biz bir demokraside yaşıyoruz. Bizim Türkler bir şeyi unutuyorlar. Bizim elimizde, yani bütün bu toplum, Türk toplumunda elimizde çok güçlü bir seçmen gücü var. Eğer istiyorsak biz kaderi kendimiz de değiştirebiliriz. Yani bu illayı AfD'nin yolunu açmamız bize gerekmiyor. Yani istiyorsak başka partilere de oy verip biz demokratik bir şekilde kendi sesimizi güçlendirebiliriz. Bu sadece FDP için geçerli değil, diğer partiler için de geçerli. Onun için burada benim çağrım bütün vatandaşlarımıza, lütfen önümüzdeki seçimlerde oy hakkınızı kullanın ve ne kadar güçlü olduğunuzu gösterin.
0: Son olarak ben size 3 tane cümle söyleyeceğim ve o cümleleri tamamlamanızı isteyeceğim. Berlin'in en sevdiğim yönü.
1: Burada istediğim gibi yaşama özgürlüğüm var. Türk kökenli Müslüman olarak da bu özgürlüğü sahibim.
0: Peki Berlin'in pek hoşlanmadığım yönü?
1: Kirlilik, kesinlikle.
0: Peki 10 yıl sonra Almanya hayalim?
1: 10 yıl sonraki Almanya hayalim barışık bir toplum, birlikte daha iyi bir Almanya için çalışan bir toplum. Belki de başında Türk kökenli bir federal şansölyeyle.
0: Peki kendiniz için hayaliniz 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz?
1: Hizmette.
0: Nerede?
1: İnsanlara hizmet. Bir pozisyon önemli değil. Ya doktor olarak, ya subay olarak, ya siyasetçi olarak.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Alman ordusu Bundeswehr'de subay rütbesinde doktor olarak görev yapan, ayrıca Eylül'deki Berlin eyalet seçimlerinde FDP yani Hür Demokrat Parti'nin milletvekili adayı olan Doktor Batuhan Temiz konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Hayatın içinden bizi anlatan hikayeleri Bizden Biri serimizde sizlerle buluşturuyoruz. Siz de bu ve bunun gibi birçok hikayenin yer aldığı yayınlarımızı başta ARD Sounds olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda dinleyebilirsiniz. Mikrofonda ben Eren Mahir Gençer. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.

Ölüm var dünyada, tutamam yar, unutamam yar. Ay ay ay ay, yeri güdeldim yar. Bana geri geldin mi yar, bana divane diyorlar. Yok artık uslandım yar, yeri güdeldim yar. Bana geri geldin mi yar, bana divane diyorlar. Yok artık.